Nanu asen yanısını vermeydin patu homa minu yedu. Ni wona mayen su sa aman frafati sa ye yentu sa ya sedidia. Ade ne sun kan se yentu bari me hunyom. Ya batan hunyom ya kananyo nyama chrese oyo nyame. Apasitunya me hunyom.

Jehoshaphat ekare se mumma anyotufo ne nyenim na nyuma awutu yeni se mundi nyame aye na ne humobwo etin water.